Hocam kan, ayn kampa, ayn kam, arebo, imcam kan kurumu, umiki candrebo, tu silum esnaet, orva bataç geri, yes mi ay, havatumem, gişe rastveri, tu asum es bur gişe, halka vore kenet, yes gişe lartnanam, Upandrum em yerker, yer yete in yerker, kez durçe galiz, tuil turiz, erana, kez aniz, ireriz, tu asumez, borkyan tu, arka vore baykaret, bayt yez, kanka ginez, oknelem oknel, tu asumez, sirir, ukyan ki, avaga, yez imahnem pandrum, Deşuto nakga bu asumet siri bu gazmiren tanik ayt yeşçem